bana a farafa ni kloto gubunu metel ocha joglotu kitigulo tople gubunu ge krani chole de itumo medunga nyoro ejigulo tobunu gi hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle nnin igbaleku malayi ndi munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma katajangwa soro esiga balde fa malayi ganga igbala iyerwa malayi ganga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu udi ibusu nume malayi ndi ganga igbala gibi gabunu makugi gesiga bale ivo busu nasaga katajangwa soro roa ganga ndi malayi ganga igbala Mesubana, gani bela giye roa yami jeme fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi Mesubana, mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajangwa soro fakpalimbi fe chube alo boye chatema nunu malakal ganin biyesu meyi ganin igbala yayan mamela mo swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani

bana a farafa ni glotto gubunu metel ocha joglotto kitigulo tople gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro ejigulo tobunu gi hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsinume de achicha ganuglotto alo akwadugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi mbiye mbunu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganinga igbala iyeroa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu udu ibusu inume malayi mbiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala nesubana ganin igbala giyero yami jime fata buno bunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganin laegi fakra sangwa fe de imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi nesubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajangwa soro fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabani.

0: bana a farafani glotto gugunu metel ocha joglotto kidiglo tople gugunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidiglo tobunu gi hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglotto alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maswa kabinle ndinku igbaleku malayi ndi munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bafa ni malayi ganinga igbala iyeroa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu udu ibusu inume malayi mbi ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yovo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbi ni malayi ganinga igbala nesubana ganinga igbala giyeroa yami jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangwa fete imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradan de itungo mamata dun fanyi nesubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangso maga kajangwa soro fakalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal ganinga mbiesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichicha ochejo aloto anyiro ichicha gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebon nsimo wala ba baro wona tangi ajaba na fara bani
1: hamiseto bon nono makou silwelo nyetu na subsina nyetu na nza yole ewele sun eno radare deke ga radio oriole yo radare deke le taso re jare datom radare deke le lakfa wini ruhum ne radare deke le zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabzen ke fin kadayo radare deke e som na vyu duru maza.